Dayka alil galila wa dayka tab şenge da dev gel ya Kudusi aşvanu bekhva narim yeser çiyal Tedgu daye evi cum'a bişak davazi polmaz Evi bişamu da bu dara çınare Şorra giri serserimi dara çınare Erdo asma behevra hecciyan Evi şahimi zanimi

ayak Dayka aliz galila wa Dayka tabi şenge da dev geliya Pırs yaşmanu bakvala rengi seri çiyay Ted godaye ezi çuma bişak da vazip olmaz Evi piştamı da bu dara çınarek Şura giri serserimi dara çınarek Ardu asma behevra heci evi çakımı zanimeti şekin ama

İnansız yürekleri, titreyen elleri ve daha neleri neleri. Harami sofralarını haraç mezat, keskin tezat yağma pazarlarını. Ve nihayet inanır mısın, insanları dinledim mahkemelerde, sokaklarda tulumlu kadınları, hor ipek marşları dinledim.

0: Radyo Wave. Radyo Wave.
1: Kamera.
2: Dinle.
3: 54'de 4 tekrar bir.

0: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
1: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 319 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 349 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi, 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı, 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
1: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde. Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere
2: taşır. Toyota. Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 779 lira 90 kuruş, manvit tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, Yusra

0: lezzetleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. TAP Gıda Güvencesi, Mirit Gıda Kalitesi ile 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 319 lira 90 kuruş. Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 349 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her Perşembe saat 17'de Weng Radyo'da.
1: Radyo Weng.

ara. Şemsu hayre emine, kijan hayre emra. Xade ya xwadike ya evdame raneke ya xızır.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, silahsızlanma süreci, Selahattin Demirtaş'ın notları, yeni anayasa tartışmaları ve muhalefete yönelik baskılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlk dönüşlerin kışa kalmadan başlamasını beklediklerini belirten Bakırhan, silah bırakma ve dönüş mekanizmasının hızla somutlaştırılması gerektiğini söyledi. Yeni anayasa konusunda ise siyasi ajanda dayatılmaması gerektiğini vurguladı. İzmir Varto Ekoloji Platformu, Varto ve çevresinde planlanan JES projesine karşı açılan davada 8 Ekim'de yapılacak bilirkişi incelemesi öncesi su kaynakları ile tarım ve mera alanlarının korunması çağrısı yaptı. Mersin'de yürütülen soruşturma kapsamında 1 Ekim'de gözaltına alınan TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanlarının da aralarında bulunduğu 59 kişi adliyeye sevk edildi. Kırıkkale F tipi kapalı cezaevinde tutulan ağır hasta tutsak Abdülhalik Orak'ın durumu her geçen gün kötüleşiyor. Eşinin tahliye edilmesini isteyen Nuriye Orak, evde tedavisini yaptırmak istiyoruz dedi. İstanbul Ümraniye'de Japon Kültür ve Anime Festivali sosyal medyada hedef gösterilmesinin ardından gerici bir grubun saldırısına uğradı. Ailem güvende operasyonlarına destek veren grubun saldırısı sonrası festival erkenden sonlandırıldı. Süreç bağlamında sivil topluma düşen görevin hükümeti demokratik adımların atılacağı bir zemine yöneltmek olduğunu belirten Hak İnisiyatifi Başkanı Fatma Bostan Ünsal, toplum artık inisiyatif almalı ve çözümü kendisinde bulmalı dedi. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında belediye başkan vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 kişi adliyeye sevk edildi. AKP'li eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya, fon vurgunundan 2.2 milyar lira gelir elde ettiğinin belirlenmesi üzerine AKP'deki görevlerinden ayrılmıştı. Benzer bir iddiada eski üst düzey bürokrat ve AKP milletvekili adayı Osman Arıkan Nacar için gündeme geldi. Nacar'ın söz konusu fondan 20 milyar lira kazandığı öne sürüldü. Hakemler dosyası soruşturması kapsamında tutuklanan Ferhat Gündoğdu'nun istifasını Türkiye Futbol Federasyonu'na sunmasının ardından Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının kim olacağı gündeme geldi. Başkanlık için eski FIFA yardımcı hakemi ve akademisyen Sürhat Müniroğlu'nun adının öne çıktığı, Mustafa Kamil Abitoğlu'nun da görev için adı geçen isimler arasında olduğu ileri sürüldü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya paylaşımlarının ardından hakkında ortaya atılan iddialara ve Atatürkçü Düşünce Derneği üyeliğinden ayrılmasına yönelik açıklama yaptı. Sosyal medya kullanıcılarının yönelttiği sorulara yanıt veren Tugay, AKP'ye geçeceği ve partinin gençlik kolları başkanı olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Aselsan ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hibrit hava savunma sistemlerinin tedariğine yönelik toplam 2 milyar 460 milyon avro tutarında sözleşmeler imzalandı. AYM'nin yoksulluk nafakasına yönelik kararının nafaka tamamen kaldırıldığı anlamına gelmediğini belirten Avukat Sevil Aracı, tartışmanın odağının eşitsizlik olması gerektiğini söyledi. İfade Özgürlüğü Derneği'nin X hesabına milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişim engeli getirildi. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın talimatıyla aynı kapsamda en az 88 hesabın daha erişime engellendiği belirtildi. Jean Lives'in Eylül ayı şiddet çetelesine göre en az 27 kadın ve 6 çocuk katledildi. 10 kadın ve 6 çocuk ise şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Tutsak gazeteci Derya Okatan cezaevinden gönderdiği mesajda tutuklanmama neden olan yanlışlığın en kısa sürede çözüleceğini ve aranıza döneceğimi umuyorum. Dayanışma gösteren herkese çok teşekkür ediyorum dedi. TÜİK'in Eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla Ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı %31.49 olarak netleşti. SSK ve Bağkur emeklilerinin 2027 Ocak zammı için ise şu ana kadar %5.49'luk artış oluştu. Nihai zam oranı Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileriyle belli olacak. Dersim'deki ekolojik tahribata dikkat çeken Munzur Çevre Derneği temsilcisi Yusuf Topçu, Dersim'den Akbelen'e kadar ülkedeki tüm çevre mücadelelerini buluşturmalıyız. Ekoloji dernekleri ve çevreye duyarlı herkes bir araya gelerek daha güçlü ve ortak bir örgütlenme oluşturmalıdır dedi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Tepe Barava mahallesinde fırtınada zarar gören sacı onarmaya çalışan 45 yaşındaki kaynak ustası Mustafa Aktaşlı elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sacın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan Aktaşlı'nın yanında bulunan iki çırağı ise ağır yaralandı. Serekaniye'den yerinden edilen 511 aileden 3242 kişi kentin güneyindeki köy ve beldelere dönmek üzere yola çıktı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pakistan'da diplomatik temaslar gerçekleştirecek. Guterres'in ziyaretinde ana gündem maddesinin ABD ve İran arasında tıkanan müzakerelerde, Haziran ayında imzalanan İslamabad mutabakatında da aktif rol üstlenen Pakistan'ın arabuluculuk çabaları olması bekleniyor. Brezilya'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu eski Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro'nun üstünlüğüyle sonuçlandı. Oyların yaklaşık tamamının sayılmasıyla Flavio Bolsonaro %47.03, mevcut Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva ise %45.16 oy aldı. Hiçbir aday %50 barajını aşamadığı için seçim 25 Ekim'de yapılacak ikinci tura kaldı. ABD, İngiltere'deki RAF Fairford üssünde bulunan tüm bombardıman uçaklarını ABD'deki ana üslerine çekti. Pentagon çekilmesinin gerekçesini açıklamazken, İngiltere medyası kararın 27 Eylül'de üs yakınlarda şüpheli 3 aracın soruşturulması olayıyla bağlantılı olduğunu ifade etti. İran'ın Roşilat'a yönelik askeri sevkiyatları devam ederken, Kirmanşah'daki Şaho Dağları operasyon alanı ilan edilerek 7 Ekim'e kadar sivil girişler yasaklandı. Bazı bölgelerindeki hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 24 derece, Elazığ 24 derece, Mardin 26 derece, Van 17 derece, Urfa 30 derece, Muş 19 derece, Şırnak 24 derece, Batman 29 derece, Hakkari 21 derece, Bitlis 17 derece, Siirt 27 derece, Adıyaman 27 derece. Döviz kurları: dolar 49.16, euro 55.02, gram altın 6563 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng, Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, silahsızlanma süreci, Selahattin Demirtaş'ın notları, yeni anayasa tartışmaları ve muhalefete yönelik baskılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlk dönüşlerin kışa kalmadan başlamasını beklediklerini belirten Bakırhan, silah bırakma ve dönüş mekanizmasının hızla somutlaştırılması gerektiğini söyledi. Yeni anayasa konusunda ise siyasi ajandada yatılmaması gerektiğini vurguladı. İzmir Varto Ekoloji Platformu, Varto ve çevresinde planlanan JES projesine karşı açılan davada, 8 Ekim'de yapılacak bilirkişi incelemesi öncesi, su kaynakları ile tarım ve mera alanlarının korunması çağrısı yaptı. Mersin'de yürütülen soruşturma kapsamında 1 Ekim'de gözaltına alınan TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanlarının da aralarında bulunduğu 59 kişi adliyeye sevk edildi. Kırıkkale F tipi kapalı cezaevinde tutulan ağır hasta tutsak Abdülhalik Orak'ın durumu her geçen gün kötüleşiyor. Eşinin tahliye edilmesini isteyen Nuriye Orak, evde tedavisini yaptırmak istiyoruz dedi. İstanbul Ümraniye'de Japon Kültür ve Anime Festivali sosyal medyada hedef gösterilmesinin ardından gerici bir grubun saldırısına uğradı. Ailem güvende operasyonlarına destek veren grubun saldırısı sonrası festival erkenden sonlandırıldı. Süreç bağlamında sivil topluma düşen görevin hükümeti demokratik adımların atılacağı bir zemine yöneltmek olduğunu belirten Hak İnisiyatifi Başkanı Fatma Bostan Ünsal, toplum artık inisiyatif almalı ve çözümü kendisinde bulmalı dedi. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında belediye başkan vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 kişi adliyeye sevk edildi. AKP'li eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya, fon vurgunundan 2.2 milyar lira gelir elde ettiğinin belirlenmesi üzerine AKP'deki görevlerinden ayrılmıştı. Benzer bir iddiada eski üst düzey bürokrat ve AKP milletvekili adayı Osman Arıkan Nacar için gündeme geldi. Nacar'ın söz konusu fondan 20 milyar lira kazandığı öne sürüldü. Hakemler dosyası soruşturması kapsamında tutuklanan Ferhat Gündoğdu'nun istifasını Türkiye Futbol Federasyonu'na sunmasının ardından Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının kim olacağı gündeme geldi. Başkanlık için eski FIFA yardımcı hakemi ve akademisyen Sürhat Müniroğlu'nun adının öne çıktığı, Mustafa Kamil Abitoğlu'nun da görev için adı geçen isimler arasında olduğu ileri sürüldü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya paylaşımlarının ardından hakkında ortaya atılan iddialara ve Atatürkçü Düşünce Derneği üyeliğinden ayrılmasına yönelik açıklama yaptı. Sosyal medya kullanıcılarının yönelttiği sorulara yanıt veren Tugay, AKP'ye geçeceği ve partinin gençlik kolları başkanı olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Aselsan ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hibrit hava savunma sistemlerinin tedariğine yönelik toplam 2 milyar 460 milyon avro tutarında sözleşmeler imzalandı. AYM'nin yoksulluk nafakasına yönelik kararının nafaka tamamen kaldırıldığı anlamına gelmediğini belirten Avukat Sevil Aracı, tartışmanın odağının eşitsizlik olması gerektiğini söyledi. İfade Özgürlüğü Derneği'nin X hesabına milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişim engeli getirildi. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın talimatıyla aynı kapsamda en az 88 hesabın daha erişime engellendiği belirtildi. Jin News'in Eylül ayı şiddet çetelesine göre en az 27 kadın ve 6 çocuk katledildi. 10 kadın ve 6 çocuk ise şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Tutsak gazeteci Derya Okatan cezaevinden gönderdiği mesajda tutuklanmama neden olan yanlışlığın en kısa sürede çözüleceğini ve aranıza döneceğimi umuyorum. Dayanışma gösteren herkese çok teşekkür ediyorum dedi. TÜİK'in Eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla Ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı %31.49 olarak netleşti. SSK ve Bağkur emeklilerinin 2027 Ocak zammı için ise şu ana kadar %5.49'luk artış oluştu. Nihai zam oranı Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileriyle belli olacak. Dersim'deki ekolojik tahribata dikkat çeken Munzur Çevre Derneği temsilcisi Yusuf Topçu, Dersim'den Akbelen'e kadar ülkedeki tüm çevre mücadelelerini buluşturmalıyız. Ekoloji dernekleri ve çevreye duyarlı herkes bir araya gelerek daha güçlü ve ortak bir örgütlenme oluşturmalıdır dedi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Tepe Barava mahallesinde fırtınada zarar gören sacı onarmaya çalışan 45 yaşındaki kaynak ustası Mustafa Aktaşlı elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sacın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan Aktaşlı'nın yanında bulunan iki çırağı ise ağır yaralandı. Serekaniye'den yerinden edilen 511 aileden 3242 kişi kentin güneyindeki köy ve beldelere dönmek üzere yola çıktı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pakistan'da diplomatik temaslar gerçekleştirecek. Guterres'in ziyaretinde ana gündem maddesinin ABD ve İran arasında tıkanan müzakerelerde, Haziran ayında imzalanan İslamabad mutabakatında da aktif rol üstlenen Pakistan'ın arabuluculuk çabaları olması bekleniyor. Brezilya'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu eski Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro'nun üstünlüğüyle sonuçlandı. Oyların yaklaşık tamamının sayılmasıyla Flavio Bolsonaro %47.03, mevcut Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva ise %45.16 oy aldı. Hiçbir aday %50 barajını aşamadığı için seçim 25 Ekim'de yapılacak ikinci tura kaldı. ABD, İngiltere'deki Rafferty üssünde bulunan tüm bombardıman uçaklarını ABD'deki ana üslerine çekti. Pentagon çekilmesinin gerekçesini açıklamazken, İngiltere medyası kararın 27 Eylül'de üs yakınlarda şüpheli 3 aracın soruşturulması olayıyla bağlantılı olduğunu ifade etti. İran'ın Roşilat'a yönelik askeri sevkiyatları devam ederken, Kirmanşah'daki Şaho Dağları operasyon alanı ilan edilerek 7 Ekim'e kadar sivil girişler yasaklandı. Bazı bölgelerindeki hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 24 derece, Elazığ 24 derece, Mardin 26 derece, Van 17 derece, Urfa 30 derece, Muş 19 derece, Şırnak 24 derece, Batman 29 derece, Hakkari 21 derece, Bitlis 17 derece, Siirt 27 derece, Adıyaman 27 derece. Döviz kurları: dolar 49.16, euro 55.02, gram altın 6563 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

Abher goştaran emayerciyaye, ez delal, maheni miyane hevci her roj saat şeşe şanide ma bene meymaneşima. Huvira mekere, ma veng radyoda beren tehet. Ma bene vengeşima, vaşti şeşima, uma bdeyran şimadire.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 779 lira 90 kuruş, manvit tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalın yumurta otuzlu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.

0: No, wenk, wenge, schmo.
1: I have a...

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi, 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı, 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
3: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 319 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 349 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Reklamları dinlediniz.

Radyo Wenk. Radyo Wenk.

0: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. TAP Gıda Güvencesi, Mirit Gıda Kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere
2: taşır. Toyota. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Gina Venda Nuceyan Dembaş. Parlamentere Dem Parti'ye ye Jole Merge Öznün Bartın, Jubo Pevajoya Tasfiyaya Sedusiu Yek Fonen ve Berhenane Lekolina Meclisi Host Bartın Hostku, Jubili Ziraren ve Berhenaran Gredanin Siyasi U Abori U Berpirsiyariya Çavderiye Yasaziyen Giştici Varın Lekolin Kırın. Platforma Aleviyan a edene li diji eriş u komkujin li Suriye yi nisar Aleviyan li bernavenda çande ya Selman Fakir Daxuyani ekta. Di Daxuyani ku hezinkez u demokrasiye yen edene pişkiri da bunde bangar avastandına erişan ve dengi araya güçlü ya navneteveyi u kurtkırına kurey xistin buna Aleviyan hatkırı. Disk basın iş derbare rojnemevan u endama desteya disipline ya sendikaya disk basın işe derya oktan ku aliye dozgeriye ve jubo girtine bey ku ifadeye ve vere girtin de didiye cotme hede hat girtin dahyani eke niviskida. Disk basın iş lehember girtina rojnemevan okatan bertek nişanda u gotku çalakin rojneme geriye teyne kriminalize kirin. Ve Peşengiya Federasyona Komeleyin Hevkariya Hukuki ya Malbati Girtiyan, Jubu Jinin Girti, Yenko Berdanavan Ju Aliye Nijli Areveberi Uçavdari Ye ya Girtigaha Girti ya Jinan Asincane ve Hatiye Paşhıstın Liber Girtigehi Dakhyanidan. Gelek kez Kudunavde Nunerin Partiyen Siyasi Urekhısın İncuvaka Sivil Cihabun Beştari Dakhyaniye bun. Koordinatör Eweşane ya Cem TV'ye Erol Işık Ragihantku, kanale Piştijyan Eweşane ya Nezihat Mehan bir yara gırtın edaye, Işık Diyarkırku, kanale Dem Eweşane'nin kudu domant, rasti astengiyen cur be cur hatiye. TÜİK'e dağıyant ku enflasyona meha iloneji sedi 1.84 zede buye, uya sağlaneji 29.73 zede buye, lüguri enakeji enflasyona meha iloneji sedi 2.10 zede buye, uya sağlaneji jisedi 46.61 zede buye. Encame düyemin halatin rojdeme geri yajınan a gurbeteli Ersöz hateşkere kırın Nuçegihan Sema Gezici di halata taybet a jüriye di beşa veyne yande hata halat kırın. Tora tekoşina lidici tündiye ya Amedi lidici kuşlinin jinan enko zeyde dibin nöbete adalet u bire ya jinan di dedes bekirin. Nöbet kubi armanca huyakırına legerine adaleti ya jinan desi be desbe bike deyde hefteyan her roja seyşeme saat 12 univanda liberdatgaha Amedi vere domandı. Hefşaredarin Tuşbayı u Hefseroken Navçiye Yedem Partiye li şeş gundan li gel velatiyan hevditin kırın. Li hevditin anze li gel daxozin re u kevirin parke yen kilitkiri pıra çem kanalin avdaniye u pedeviyin pişti erdeji hatin rojevi. Peşenge Hapurtukan a Amedi ya Dehemin Kucaliye Yektiya Veşengerin Türkiye Odaya Bazırganiye u Pişezaziye ya Amedi Şerderiya Bajaremezin a Amedi u Tüya Peve Linavenda Fuar u Kongre ya Navneteveyi ya Mezopotamya Hateli Darxistin Nehrojan Berdevam kir. Peşenge dü bi tevlibunek zeyde bidavi bu. Dü peşenge heyde bideham panel gotu beş u çalakiyen imzekirin Hapurtukan hatinli darxistin. Bidehan Veşanhaneyin Kürdi u Türkiye Kistant vekirin u bide hezaren kez dınav nehrojande tevli peşenge heybun. Bitaybetiji nezisi ve şanhaneyn kurdiji di peşenge heyde cihkirti. Federasyona Suriye ya Mafya Murovan Dakhuyantku dve Mafya Perverde ya bizimane dayiki ye tevahi PKT'in Suriye vare misoger kirin u pirrengi ya çandi u zimane varin parastin Federasyone Host Mafya Ziman du desturede vare fermi kirin. Serok Vezir İspanya'yı Pedro bir yara helbicartinin peşvekta u parlamentoye feskir. Emgihiştin davya nuçeyin hı, biminin duhoşiyedi.
1: Reklamlar. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 779 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalın yumurta otuzlu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Reklamları dinlediniz.

0: gezdirdi çığ üzerinde. Çekti kılıncın, böldü çığ ikiye. Güneş dağların üzerinden selam verdi Ali'nin aşkına. Çıktı içinden iki oğul, bir damat.
1: مبخیر گوشتران مایرژیای از دلال مهنی میانه هوتی هر روز ساعت شش شانیده ما بینه میمان شما خوبی را مکره ما ونگ رادیو ده برین تهت ما بینه ونگ شما واشت شما و ما بدیران شما دره.

Ginavenda Nuceyan Dembaş. Parlamentere Dem Parti'ye ye jole mevge öznün Bartın, jubo pevajuya tasfiyaya sedusiyu yek fonen ve berhenane lekolina meclisi xoest Bartın xoestku, jubili ziraren ve berhenaran gredanin siyasi u abori u berpirsiyari açavderiye yasaziyen giştici uvarın lekolin kırır. Platforma Aleviyan a edene li diji eriş u komkujiyen li Suriye yen li ser Aleviyan li bernavenda çande ya Selman Fakir Daxuyani ekta. Di Daxuyani ku hezinket u demokrasiye yen edeneyi pişkiri da bunde bangar avastandına erişan ve dengi araya güçlü ya navneteveyi u kurtkırına kure xıstın buna Aleviyan hatkırı. Disk basın iş derbari Rojnemevan u endama desteya disipline ya sendikaya disk basın işe derya oktan ku aliye dozgeriye ve jubo girtine bey ku ifadeye ve vere girtin de didiye cotme hede hat girtin dahyani ekken niviskida. Disk basın iş lehember girtina Rojnemevan okatan bertek nişanda u gotku çalakin Rojneme geriye teyne kriminalize kirin. Ve Peşengiya Federasyona Komeleyin Hevkariya Hukuki ya Malbati Girtiyan, Jubu Jinen Girti, Yenko Berdan Avancı Aliye Nijce Reveberi Uçavcari Ye ya Girtigaha Girti ya Jinan Asincane ve Hatiye Paşhıstın Liber Girtigehi Dakhyanidan. Gelek kez Kudunavde Nunerin Partiyen Siyasi Urekhısın İncuvaka Sivi Cihabun Beştari Dakhyaniye Bun. Koordinatör Eweşane ya Cem TV'ye Erol Işık Ragihantku, kanale Piştijyan Eweşane ya Nezihat Mehan bir yara girtin edaye, Işık Diyarkırku, kanale Dem Eweşane'nin kodı domant, Rasti Astengi'nin cürbe cür hatiye. TÜİK'e dağıyant ku enflasyona meha ilone jisedi 1.84 zede buye uya sağlane ji 29.73 zede buye. Lugori enake ji enflasyona meha ilone jisedi 2.10 zede buye uya sağlane ji jisedi 46.61 zede buye. Encame düyemin halatin rojdeme geriye jinan a gurbeteli Ersöz hateşkere kırın Nuçegihan Sema Gezici di halata taybet a jüriye di beşa veyne yande hata halat kırın. Tora tekoşina lidici tündiye ya amedi lidici kuşlinin jinan enko zede dibin nöbete adalet u bire ya jinan dide desbe kırın. Nöbet kubi armanca huya kırına legerina adaleti ya jinan desibe desbe bike dede hefteyan her roja seyşeme saat dozda univanda liberdatgaha amedi vere domandı. Hefşaredarin Tuşbayı u Hefserokin Navçiye Yedem Partiye li şeş gundan li gel velatiyan hevditin kırın. Li hevditin anze li gel daxozin re u kevirin parke yen kilitkiri pıra çem kanalin avdaniye u pedeviyin pişti erdeji hatin rojevi. Peşenga Hapurtukan a Amedi ya Dehemin Kujaliye Yektiya Veşengerin Türkiye Odaya Bazırganiye u Pişezaziye ya Amedi Şerderiya Bajaremezin a Amedi u Tüya Peve Linavenda Fuar u Kongre ya Namneteveyi ya Mezopotamya Hateli Darxistin Nehrojan Berdevam kır. Peşenge du bi tevlibunek zede bidavi bu. Du Peşenge heyde bideham panel gotu beş u Çalakiyen imzekirin Hapurtukan hatinli Darxistin bidehan Veşanhaneyin Kurdi u Türkiye ki stand vekerin u bide hezaren kez dınav nehrojande tevli peşenge heybun bitaybeti ji nezisi ve şanhaneyn kurdi ji di peşenge heyde cikirti. Federasyona Suriye ya Mafya Murovan Dakhuyantku dve Mafya Perverde ya bizimane dayiki ye tevahi PKT'in Suriye vere misoger kırın u pirrengi ya çandi u zimane verin parastın Federasyone Xost Mafya Ziman de desturi de vere fermi kırın. Serok Vezir İspanya'yı Pedro bir yara helbicartinin peşvekta u parlamentoyu feskir. Emgi işten davya nuçeyin xo, biminin duxoşiyede.

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi, 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı, 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Reklamları dinlediniz.

0: insan unutur. Kalp ağrısı zamanla sevmek çok şey.
1: Radyo Venk.

0: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 319 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 349 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı, artan kadın katliamlarına karşı Kadın Adalet ve Hafıza Nöbeti başlatıyor. Kadınların adalet arayışının görünür kılınması amacıyla yarın başlatılacak olan nöbet, 10 hafta boyunca salı günleri saat 12.30'da Diyarbakır Adliyesi önünde sürdürülecek. DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Ahmet Polat mahlasıyla haber yapan Mehmet Nizam Aslan'ın Suriye'den Türkiye'ye getirilmesi, kayıt dışı şekilde tutulması, sağlık durumu ve işkenceyle kötü muamele beyanlarını Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na taşıdı. DEM Parti Milletvekili Öznur Bartin, 131 yatırım fonunun tasfiye süreci için meclis araştırması istedi. Bartin, yatırımcı zararlarının yanı sıra siyasi ve ekonomik bağlantılar ile kamu kurumlarının denetim sorumluluğunun araştırılmasını talep etti. Eğitim Sen MEB'in Alevilik Bektaşilik programına tepki gösterdi. Sendika, devletin bir inancın kaynaklarını ve hangi yorumunun esas alınacağını belirlemesinin laiklik ve kamusal eğitimin tarafsızlığıyla bağdaşmadığını belirtti. Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, fon vurgunuyla gündeme gelen Fatma Betül Sayan Kaya'yı aklamaya yönelik söylemleri, 2.17 milyar liralık işlemi hanımefendinin haberi olmadan dış güçler yaptı diyerek eleştirdi. Eylül enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Diyarbakır Yenişehir'deki semt pazarını ziyaret eden Yeni Parti milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yurttaş ve esnafın geçim sorunlarını dinledi. TÜİK'in yıllık enflasyonu %29.73, ENAG'ın ise %46.61 açıkladığını belirten Tanrıkulu, "Enflasyon düşmüyor, insanlar alışveriş yapamıyor, pazar boş, esnaf şikayetçi" dedi. Basın toplantısı düzenleyen Emek Partisi Milletvekili Sevda Karaca, fon vurgununun yalnızca sorumluların cezalandırılmasıyla gerçekleştirilemeyeceğini belirterek bu düzenin sorgulanması gerektiğini vurguladı. Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Gurbet 50 Ersöz 2. Kadın Gazetecilik Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Derneğin sitesinde yapılan açıklamada, kadın gazeteciliğinin mücadelesini ve hakikat arayışını büyütmek, kadınların sözünü, deneyimini ve mücadelesini görünür kılan gazetecilik çalışmalarını desteklemek amacıyla düzenlediğimiz ödüllerde farklı kategorilerde ödül verilen isimler belirlendi denildi. Tahliyeleri engellenen kadın tutsaklar için Sincan Kadın Kapalı Cezaevi önünde yapılan açıklamada, idare ve gözlem kurullarının keyfi uygulamalarına son verilme çağrısı yapılarak komisyon raporunun 7. maddesi gözden geçirilip işletilmelidir denildi. Ahim, Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin Türkiye'ye sorular yöneltti. Mahkeme, etkili soruşturma yürütülüp yürütülmediğinin yanı sıra AYM'nin ihlal kararı ve 350 bin liralık tazminatın mağduriyeti gidermek için yeterli olup olmadığını sordu. Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cenazesi bulundu. Yapılan açıklamada cenazenin kimlik tespitine yönelik gerekli inceleme ve çalışmaların başlatıldığı aktarıldı. İnternet sitesi ve X hesabına erişim engeli getirilen T24, 4 gündür erişim engeline yaptığı itirazın sonucunu bekliyor. Dilekçede, kararın ifade ve basın özgürlüğünü ihlal ettiği, tüm siteye yönelik engellemenin ölçüsüz olduğu belirtildi. Cem TV yönetimi kanalın yayınlarına son verme kararı aldı. Kararı duyuran Cem TV'nin yayın politikası ve yönetiminde görev alan Erol Işık, yayıncılık faaliyetleri dışında yaşanan sorunlara dikkat çekerek Alevi topluluğundan yeterli destek görmediklerini belirtti. Devrimci Emekli Sendikası Ordu Şubesi zam talebiyle Altın Ordu Tahıl Pazarı Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Ay sonunu zor getirdiklerini belirten emekliler, "Emekliler artık kendi kaderlerini başkalarının insafına bırakmayacak" dedi. Açıklamaya siyasi parti, sendika ve dernek temsilcileri de destek verdi. Kobani Üniversitesi önünde toplanan öğrenciler, Kobani Üniversitesi'nde eğitim görme haklarının korunmasını talep ederek ayrıcalık değil fırsat eşitliği istediklerini belirtti. Romanya açıklarında drone saldırısına uğradığı ileri sürülen yük gemisi battı. Türkiye bayraklı gemideki 11 kişi kurtarılırken 2 kişinin cenazesine ulaşıldı. Bulgaristan'da başkent Sofya başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerindeki kamu kurumları, adliyeler ve eğitim kurumlarına yönelik çok sayıda bomba ihbarı yapıldı. İhbarların ardından bazı kurumlarda çalışanlar tahliye edilirken binalarda güvenlik gerekçesiyle kontroller gerçekleştirildi. Yemen'de devam eden şiddetli çatışmalar sonucunda Babel Mendeb'in kontrolünün Husilerden alındığı ve Suudi Arabistan destekli hükümet güçlerinin eline geçtiği iddia edildi. Husiler ise Taiz'de Cumhurbaşkanı Reşad El Alimi'nin evini ele geçirdiklerini öne sürdü.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan ve komşu ülkelerde NATO'ya ait askeri altyapının yeniden kurulmasına karşı çıktı. Lavrov, bölgeye yeni bir NATO konuşlanmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Ermenistan'ın dış politikasındaki yön değişikliğini eleştirerek bunun ülke için olumsuz sonuçlar doğuracağını savundu. Medvedev, Ermenistan için olabilecek en kötü şey yeni bir Ukrayna'ya dönüşmesidir dedi ve Batılı ülkeleri Rusya-Ermenistan ilişkilerini sınamakla suçladı. Fransa İmparatoru Napolyon Bonaparte'ın emriyle bir generale gönderilen 217 yıllık şifreli mektup, yapay zeka yardımıyla yaklaşık 6 saatte okundu. Belge, Avusturya ile savaş öncesindeki askeri hazırlıkları içeriyor. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır.
1: Toyota. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı, artan kadın katliamlarına karşı kadın adalet ve hafıza nöbeti başlatıyor. Kadınların adalet arayışının görünür kılınması amacıyla yarın başlatılacak olan nöbet, 10 hafta boyunca salı günleri saat 12.30'da Diyarbakır Adliyesi önünde sürdürülecek. DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Ahmet Polat mahlasıyla haber yapan Mehmet Nizam Aslan'ın Suriye'den Türkiye'ye getirilmesi, kayıt dışı şekilde tutulması, sağlık durumu ve işkenceyle kötü muamele beyanlarını Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na taşıdı. DEM Parti Milletvekili Öznur Bartin, 131 yatırım fonunun tasfiye süreci için meclis araştırması istedi. Bartin, yatırımcı zararlarının yanı sıra siyasi ve ekonomik bağlantılar ile kamu kurumlarının denetim sorumluluğunun araştırılmasını talep etti. Eğitim Sen MEB'in Alevilik Bektaşilik programına tepki gösterdi. Sendika, devletin bir inancın kaynaklarını ve hangi yorumunun esas alınacağını belirlemesinin laiklik ve kamusal eğitimin tarafsızlığıyla bağdaşmadığını belirtti. Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, fon vurgunuyla gündeme gelen Fatma Betül Sayan Kaya'yı aklamaya yönelik söylemleri, 2.17 milyar liralık işlemi hanımefendinin haberi olmadan dış güçler yaptı diyerek eleştirdi. Eylül enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Diyarbakır Yenişehir'deki semt pazarını ziyaret eden Yeni Parti milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yurttaş ve esnafın geçim sorunlarını dinledi. TÜİK'in yıllık enflasyonu %29.73, ENAG'ın ise %46.61 açıkladığını belirten Tanrıkulu, "Enflasyon düşmüyor, insanlar alışveriş yapamıyor, pazar boş, esnaf şikayetçi" dedi. Basın toplantısı düzenleyen Emek Partisi Milletvekili Sevda Karaca, fon vurgununun yalnızca sorumluların cezalandırılmasıyla gerçekleştirilemeyeceğini belirterek bu düzenin sorgulanması gerektiğini vurguladı. Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Gurbet 50 Ersöz 2. Kadın Gazetecilik Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Derneğin sitesinde yapılan açıklamada, kadın gazeteciliğinin mücadelesini ve hakikat arayışını büyütmek, kadınların sözünü, deneyimini ve mücadelesini görünür kılan gazetecilik çalışmalarını desteklemek amacıyla düzenlediğimiz ödüllerde farklı kategorilerde ödül verilen isimler belirlendi denildi. Tahliyeleri engellenen kadın tutsaklar için Sincan Kadın Kapalı Cezaevi önünde yapılan açıklamada, idare ve gözlem kurullarının keyfi uygulamalarına son verilme çağrısı yapılarak komisyon raporunun 7. maddesi gözden geçirilip işletilmelidir denildi. Ahim, Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin Türkiye'ye sorular yöneltti. Mahkeme, etkili soruşturma yürütülüp yürütülmediğinin yanı sıra AYM'nin ihlal kararı ve 350 bin liralık tazminatın mağduriyeti gidermek için yeterli olup olmadığını sordu. Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cenazesi bulundu. Yapılan açıklamada cenazenin kimlik tespitine yönelik gerekli inceleme ve çalışmaların başlatıldığı aktarıldı. İnternet sitesi ve X hesabına erişim engeli getirilen T24, 4 gündür erişim engeline yaptığı itirazın sonucunu bekliyor. Dilekçede kararın ifade ve basın özgürlüğünü ihlal ettiği, tüm siteye yönelik engellemenin ölçüsüz olduğu belirtildi. Cem TV yönetimi kanalın yayınlarına son verme kararı aldı. Kararı duyuran Cem TV'nin yayın politikası ve yönetiminde görev alan Erol Işık, yayıncılık faaliyetleri dışında yaşanan sorunlara dikkat çekerek Alevi topluluğundan yeterli destek görmediklerini belirtti. Devrimci Emekli Sendikası Ordu Şubesi zam talebiyle Altın Ordu Tahıl Pazarı Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Ay sonunu zor getirdiklerini belirten emekliler, "Emekliler artık kendi kaderlerini başkalarının insafına bırakmayacak" dedi. Açıklamaya siyasi parti, sendika ve dernek temsilcileri de destek verdi. Kobani Üniversitesi önünde toplanan öğrenciler, Kobani Üniversitesi'nde eğitim görme haklarının korunmasını talep ederek ayrıcalık değil fırsat eşitliği istediklerini belirtti. Romanya açıklarında drone saldırısına uğradığı ileri sürülen yük gemisi battı. Türkiye bayraklı gemideki 11 kişi kurtarılırken 2 kişinin cenazesine ulaşıldı. Bulgaristan'da başkent Sofya başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerindeki kamu kurumları, adliyeler ve eğitim kurumlarına yönelik çok sayıda bomba ihbarı yapıldı. İhbarların ardından bazı kurumlarda çalışanlar tahliye edilirken binalarda güvenlik gerekçesiyle kontroller gerçekleştirildi. Yemen'de devam eden şiddetli çatışmalar sonucunda Babel Mendeb'in kontrolünün Husilerden alındığı ve Suudi Arabistan destekli hükümet güçlerinin eline geçtiği iddia edildi. Husiler ise Taiz'de Cumhurbaşkanı Reşad El Alimi'nin evini ele geçirdiklerini öne sürdü.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan ve komşu ülkelerde NATO'ya ait askeri altyapının yeniden kurulmasına karşı çıktı. Lavrov, bölgeye yeni bir NATO konuşlanmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Ermenistan'ın dış politikasındaki yön değişikliğini eleştirerek bunun ülke için olumsuz sonuçlar doğuracağını savundu. Medvedev, Ermenistan için olabilecek en kötü şey yeni bir Ukrayna'ya dönüşmesidir dedi ve Batılı ülkeleri Rusya-Ermenistan ilişkilerini sınamakla suçladı. Fransa İmparatoru Napolyon Bonaparte'ın emriyle bir generale gönderilen 217 yıllık şifreli mektup, yapay zeka yardımıyla yaklaşık 6 saatte okundu. Belge, Avusturya ile savaş öncesindeki askeri hazırlıkları içeriyor. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.
4: Bu bir yeniden iletimdir.
5: Berna me vaşte şeşma, despekeno.

Kohtarın hecem disa bu verane. Anha peyam ekme heye nivisan diye merhaba ez ci amede esra jüve strana Burhan Berken dilop dilop duhazım jiboy halkı amede ra jiboy halkı khwe. Em ci spasyo khwe jiboy esra dikin u em jiboy halkı khwe ra halkı amede ra eve küşü çar parçaya velat ci cihane me gohtar dikin strana Burhan Berken dilop dilop diyari dikin.

Beli gohtarın heja disen biverane anha peyam ekme heye peyam bitirkini visan diye eze juvere bu kurmancı bejim. Merhaba juvera ve şan hoş ez Reşat Genç ji sivereke ji no do no girtigehe ve peyam dişeynim. Ji şeyda strana aso duhazım. Jibo hevale mine kavuş edane juan jiboy van o jiboy zilane duhazım spas mc spas yok ay jiboy Reşat Genç dekin mc strana şeyda aso mcboy hevalen ko le girtigeh o le kavuşene o jiboy zilane mdiyar dekin kerem bikin embehevdura gohtar bakın.

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 779 lira 90 kuruş, manvit tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalın yumurta otuzlu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Berneme yavaştı şaşıma, hadi ya.
4: Bu bir yeniden iletimdir.

Hinding, jibir nabın. Hin sıtran, dudul da deminin. Vıksı terken şevi.

Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her Perşembe saat 17'de Beng Radyo'da.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 319 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 349 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Reklamları dinlediniz.

وليتني بكل بيتك بما لا دعوت يا هو اسليب بس يا اخي ولا

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler, kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur, kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Merhabalar, merhaba sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Ben Sarya ile Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da heybemde farklı diller, kültürler, sesler, hikayeler var. Yine sizler için dünyanın birçok bölgesinden şarkıları topladım getirdim. Ve ilk olarak Akdeniz'den, Yunanistan'dan başlayacağız. Karşımızda çağdaş Yunan müziğinin ve protest duruşun en güçlü kadın seslerinden biri var. Nena Venetsanu. Dinleyeceğimiz şarkısı ise aslında ismini söylediğimde bileceğiniz ya da efsanelerle, mitolojiyle ilgileniyorsanız, kadın mücadelesiyle ilgileniyorsanız duymuş olacağınız kavramlardan, kelimelerden bir tanesi. İnsanlık tarihinin aslında hem gizemli hem de tartışılan mitolojik figürlerinden bir tanesi Lilith. Musevi ve Mezopotamya'daki o mitolojik inanışlara göre Lilith, Adem ile aynı anda aynı topraklardan yaratılan ilk kadın olarak atfediliyor. Boyun eğmeyi reddediyor, eşitlik talep ettiği için de ilk asi kadın olarak anılıyor. Mitolojide tabii bu. Nena Venetsanu da bu şarkıda, Lilith şarkısında, Lilith'in o özgürlük çığlığını modern dünyaya taşıyan bir kadın sesi. Kadın onun o kadim yalnızlığını, gücünü, boyun eğmez ruhunu anlatan, hipnotize edici, özellikle Nena'nın da sesiyle birlikte çok harika şarkılardan bir tanesi olmuş. Ve çok uzatmıyorum, Nena Venetsanu, Lilith şarkısıyla sizlerle.

Şimdi kuzeye gidiyoruz. Kuzeyin o sisli, hırçın ve gizemli denizlerine gideceğiz. Atlantik Okyanusu'nun ortasında, kayalıklardan ve yeşilin her tonundan oluşan küçücük bir takım ada ülkesine, Faroe Adaları'na gideceğiz. Oranın doğasından, rüzgarından ve okyanus dalgalarından beslenen büyüleyici bir ses var. Hani her bölgenin, kültürün, deneyimin, yaşantının sanatta etkisi vardır. Doğanın da özellikle var. Bu bölgelerdeki şarkılarda bunu çok görüyoruz. Doğanın seslerini, doğanın taklidini şarkılarda görüyoruz. Eivor diye bir sanatçımız var ve şarkısının adı Trollabundin şarkısı. Yani dilimizdeki karşılığıyla işte büyülenmiş ya da traller tarafından ele geçirilmiş tarzında mitolojik bir şarkı bu da. Faroe Adaları'nın o eski İskandinav mitlerinde dağlarda yaşayan troller ve doğaüstü varlıklar çok önemli bir yer tutuyor bölgelerde. Eivor da bu şarkıyı söylerken o modern bir enstrüman kullanmıyor. Elinde sadece geleneksel bir şaman davulu var ve o ritüeli tekrar eder tarzda söylüyor. Tümtekin siz o büyüleyici atmosferi kendi sesiyle, boğaz vokalleri ve adeta doğa ayini şeklinde melodilerle söylüyor, yaratıyor hatta hem sesiyle hem kullandığı müzik aletleriyle. Dinlerken de kendinizi o İskandinavya'nın soğuk puslu, belki ormanlarında sisli bir havada hissedebileceksiniz. Eivor seslendiriyor, Trollabundin sizlerle.

Ben Sarya ile Göçebe Ezgiler'desiniz. Programımız başladı. Öncesinde İskandinav ülkelerine gittik. Daha öncesinde Yunanistan'dan bir şarkıyla başlamıştık. Şimdiki durağımız ise Atlantik'in kıyısı Portekiz'den. Liman kentlerinin sokaklarında yankılanan, dinleyenin o içine işleyen hüzünlü ve derin bir müzik var sırada. Fado müziği, ki o bölgelerde İspanya'da, Portekiz'de çok fazla olan müzik. Bunun bir kraliçesi Amalia Rodriguez karşımızda olacak. Fado kelimesi kader anlamına geliyor. Portekiz kültüründe sodat denilen, işte geri gelmeyecek bir şeye duyulan o derin acı ya da özlem duygusundan doğan bir tür bunlar. Şarkısı ise Fado Portugues bizlere birazdan eşlik edecek. Şarkının içeriği biraz daha deniz şeyin, daha doğrusu sodadın ya da fado'nun, denizcilerin eşlerini okyanusa uğurluyorlar ve bir daha haber alamayan kadınların o yoksul liman mahallelerinden gurbetin ve kaderin o müziğini anlattığı, belki de ya da anlatılan bir tarz olarak söyleyebilirim. Amelia Rodriguez de o siyah şalıyla sahneye çıktığı an sanki tüm Portekiz halkının ortak acısını seslendiriyor. Şimdi Lisbon sokaklarında yükselen bu hüznü Amelia Rodriguez'den dinleyeceğiz. Fado Portugues sizlerle olacak.

Portekiz'deydik farklı bir parçayla. Şimdi yine karşınızda olacağım farklı bir dille, farklı bir kültürle. Çok özel ve çok kültürlü bir müzikal köprü var sırada. Aslında İran asıllı Kanadalı dahi müzisyen Paria Faraji ve Ukraynalı'nın güçlü bir vokal olan Julie Vitraniuk var sırada. Bunlar bir araya geliyorlar ve Balkan Slav coğrafyasının kalbinden kopuk gelen bir eseri ortak söylüyorlar. Şarkımızın ismi ise Rosna Livada. Şarkının adı yaklaşık çevirisiyle çiğ düşmüş çayır anlamına geliyor. Bu eser Bosna ve Sırp topraklarında yüzyıllardır söylenen geleneksel bir Balkan adı, bir balat aslında. Hikayesi ise son derece hüzünlü, savaş yüzünden baskıcı güçler tarafından elinden zorla alınan sevgilisinin ardından çayırca inci dizip gözyaşı döken bir genç kızın feryadıymış çevirisiyle ya da içeriği. Paria Faraji'nin tarih atmosferinin yeniden canlandırma konusundaki o dehası ve Julie'nin de o ciğerden gelen Balkan vokal tekniği şarkıyı bir ağıttan bir adeta başkaldırıya döndürüyor. Yani harika gerçekten bir müzik olmuş, bir şarkı olmuş. Toprağın, savaşın ve yarım kalmışların hikayesi ya da yarım kalmış aşkların hikayesi diyelim. Rosna Livada sizlerle olacak.

şarkısı. Şarkının adı Güzel Kız ya da Tatlı Kız tarzına bir şekilde çevriliyormuş. Endülüs döneminden bu yana Arap coğrafyasının damarlarından dolaşan, köklü ve geleneksel bir halk ezgisi bu. Feruz bu şarkıyı seslendirdiğinde bir aşk şarkısı olarak da sadece anlatmıyor. Lübnan'ın, Beyrut'un o iç savaşlarla yer almadan önceki zarif, entelektüel ve çok kültürlü belki altın çağını fısıldıyor bizlere. Coğrafyanın tüm neşesini, melankolisini ve asaletin içinde barındıran bu zamansız klasiğe bırakıyoruz kendimizi. Feyruz geliyor. Bint El Şelabiyye sizlerle.

Radyolarını yeni açanlar için göçebe ezgilerdesiniz. Ben Sarıyaylısınız. Birçok bölgeden, kültürden, dilden şarkılarla devam ediyoruz. İran'dayız şimdi. Tahran'ın modern sokak ritimlerini, geleneksel İran şiirini ve caz ezgilerini harmanlayan çok özel bir grup var. Palet Band grubu ki biliyorsunuz İran sanat konusunda gerçekten ileridedir. Yapılan bütün baskılara rağmen, engellemelere rağmen şiirde, sinemada, diğer bütün sanat dallarında gerçekten çok kaliteli filmlerle, müziklerle karşı karşıyayız. Şimdiki dinleyeceğimiz şarkının adı ise Narobeman, yani gitme kal anlamındaymış. Tahran'ın pusuz yağmurlu karanlık gecelerine ve şehrin melankolisine yazılmış bir şiir gibi bu. Sözlerinde biz duvarlardaki gölgelere, koyu bulutlara, yağmur altındaki gülüşlere, bahar bahçesinin sabahına gönül verdik. Gitme kal diyor. Aslında giden bir sevgilileriyle belki de geçmişe, o güzel günlere duyulan özlemi halkırıyor. İran'ın zengin şiir kültürünü modern batı enstrümanlarıyla o kadar naif birleştirdik.

gösteriyorum ki bu grupta. Dili anlamasanız bile o Tahran'ın gecesinin hüznüne gelip kalbinize oturuyor adeta. Gitmesini istemediklerimiz için çalıyor. Paletten Narobeman sizlerle.

Şimdi kendi topraklarımızdan yükselen ama sınırları aşan, hatta dilleri aşan çalışmalarıyla tanıdığımız bir grup var. Çok kültürlü bir mozaik aslında onlar, kardeş türküler. Bizleri Kafkasya'nın o Diksarp dağlarına götürecekler ki biliyorsunuz birçok dilde şarkılar da seslendiriyorlar grup. Seslendirecekleri şu anki eserin adı ise Doymok, Çeçence bir kelime, ana vatan ya da ana toprağı anlamına geliyormuş. Kafkas halklarının özellikle o Çeçenlerin tarihi maalesef sürgünlerle, göçlerle ve büyük savaşlarla dolu, az çok biliyoruz buraları. İşte bu şarkıda her ne olursa olsun toprağına sadık kalan, hürriyetine düşkün Kafkas insanının vatandaşını, vatanına duyduğu sarsılmaz sevgiyi ya da saygıyı anlatıyormuş. Kardeş türküler de o çok muazzam, çok seslilik daha doğrusu muazzam bir çok seslilikleri var. Bunlarla o Kafkas ritimlerini harmanlamışlar bu şarkıda. O dağların rüzgarını hissetmemek de elde değil açıkçası. Bir halkın hafızasını, ana vatan ezgisini anlatan bu şarkı karşınızda olacak. Bu şarkıyı sevgili Hakkı Hocam, çok değerli arkadaşım, sana gelsin diyorum ve ondan da DMS'ye geliyor. Özellikle afetler konusunda ciddi çalışmalar yapıyorlar. Afet Yönetime Dayanışma Derneği'ne göndermiş Hakkı Hocam bu şarkıyı. Bizden de DMS'ye Hakkı Hocam'a diyelim o zaman. Kardeş Türküler sizlerle.

Akdeniz'deyiz. Akdeniz'in tam kalbinde İspanya'nın güney ucuna gideceğiz Radyo Tarifa'yla. Bilmeyenler için hemen ufak bir tüyo, 80'lerin sonunda kuruluyor bu grup. Adında İspanya'nın Fasa'nın yakın sahil kasabası var Tarifa diye, oradan alıyorlar. Grubun kurucuları öyle bir radyo siyasyonu hayal edelim ki diyor, İspanyol flamenkosunu çalarken bir yandan da Arap ezgileri girsin. İşte Kuzey Afrika ritimlerini Akdeniz rüzgarıyla birleşsin demişler adeta, ya da öyle değil. Ve ortaya harika bir müzik topluluğu çıkmış. Birçok dilden, kültürden şarkıları alıp derleyip söylüyor bu grup. Yani tam anlamıyla kültürleri dans ettiren bir grup diyeyim. Birazdan çalacağım şarkının adı ise Sin Palabras. Türkçesiyle yaklaşık olarak kelimesiz ya da sözcüklerin yetmediği yer tarzında bir çevirisi olabiliyor. Şarkının sözleri çok samimi, çok duru. Hani bir gününü görürsünüz, içinizden bir şeyler kıpırdar, göz göze gelirsiniz ve konuşmanıza gerek kalmaz. Her şey aslında anlatılır, söylenir, kelimesiz her şeyi anlatabiliyorsunuz. O tarzda bir şey. İşte bırak seni izleyeyim, o kimya, o gülüşler, o bakışlar, benden uzaklaşma diye. İşte her şey kelimesiz, sözcükler olmadan başladı diyor şarkıda da. Müziğe kulak kabarttığınızda da o flamenco'nun sıcaklığını, arka plandaki o mistik doğu tınılarını ve ritimlerini hemen hissediyorsunuz zaten. Gerçekten de insanları kelimesiz bırakan, sadece ritme ve duyguya teslim eden şarkılardan bir tanesi. Sevdiğim gruplardan bir tanesidir de bu arada. Akdeniz'in kültürüyle sizleri Radyo Tarifa ile baş başa bırakacağım. Karşınızda Sin Palabras sizlerle.

Programımızın sonuna geldik. Son şarkımız yine Afrika'dan. Mutlaka Afrika'dan bir şarkı çalmaya çalışıyorum. Sizler için araştırmalar yapıyorum ve karşıma harika kültürlerin, dillerin, yine farklı farklı bölgelerde, adalarda yaşayan o insanların, o toplulukların yaşayışlarını da içine kattığı şarkılarla karşılaşıyorum. Yine onlardan bir tanesi var karşımda. Afrika'nın batısına, ritmin ve müziğin kalbinin attığı topraklara, Mali'ye gideceğiz şimdi. Sadece Afrika değil, dünya müziğinin en güçlü kadın sanatçılarından, kadın hakları savunucularından bir tanesi aynı zamanda. Özellikle olduğu bölgede çocuk evliliklerine ve çok eşliliğe karşı ciddi duruş sergileyen, bu konuda mücadele eden kadınlardan bir tanesi. Asil bir ses karşımızda olacak. Umu Sangare sanatçımızın ismi. Söyleyeceği şarkısı Seya. Yani kendi dillerindeki karşılığıyla neşe ya da mutluluk tarzına bir anlama geliyor. Umu Sangare, Mali'nin Basrul bölgesinde geleneksel müzik kültürünü dünyaya tanıtan isimlerden bir tanesi. Şarkı ritmik olarak çok hareketli, coşkulu görünse de aslında derin bir toplumsal haksızlığa karşı, işte neşeyi, zorluklara karşı direnmeyi anlatan şarkılardan bir tanesi belki de. Kadınların özgürlüğünü ve neşesini bir başkaldırı olarak gören muhteşem Afrika manifestosu olarak görüyorum bu şarkıyı. Onlardan bir tanesi daha doğrusu. Ve Umu Sangare seslendirecek Seya şarkısı sizlerle. Bu hafta da Göçebe Ezgiler programımızın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Pazartesi günü saat 8-9 arasının tekrarı olacaktır, kaçıranlar için söylüyorum. Hafta yine farklı dinler, kültürler, şarkılarla, onların hikayeleriyle karşınızda oluncaya dek hoşçakalın, Renk Radyo'da kalın.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 779 lira 90 kuruş, manvit tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalın yumurta otuzlu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
0: Reklamları dinlediniz.

Hinding jibir nabın, hin sıtran, dıdıl dıdıminin, vıksı terken şevi.

Radyo Wenk. Radyo Wenk.

0: Reklamlar. Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere
1: taşır. Toyota. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
0: Reklamları dinlediniz.

Çocukluğum şıraklıkta geçti, kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, eylemlerde. Hapse erken düştüm, çokla erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum. Ben yolumu nasıl olsa bulurum. Upuzun çayırlarda yalın ayak koşmak istiyorum. Saçlarım rüzgara konuk, yüzüm dağlara dönük. Göğsümün çeperini ölümle sınayan esaret. Ve yüreğimi yararcasına, ve yüreğimi yararcasına

0: kıyısın.
1: Koşmak, egzozların, molozların, yağmaların kıyısından. Onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından. Kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Yerken içerken, meşk ile kendinden geçerken birileri, namlunun ucunu görünce sıvışırken birileri, biriler ölüp biriler rutuk atarken köşe yazılarında, kavga etmeden, bir daha tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum.
2: Avucunu son bir defa ağlamadan tutmak istiyorum. Gözlerim yüzüne küskün, sazım sevgine suskun. Saati ayrılığa kurmuşum, olmaz teslimiyet. Ziyan aklım senle bozmuşum, ziyan aklım senle bozmuşum. İçerim

Şahmeran, sedef, safir ve kör uyku, dünden kalan bir aynaya vuruyor düş gibi. Ve kahinin her remil atışında ölüm, kara değil, karada, havada ve suda. Ağlayan narım da çatladı, çünkü ben çocuklarımı kaybediyorum dağlarda. Dağlar ki ceylan yurdu, bir gülistan olsun için diye düşerse yolu Şahmeran'ın. Ve anılardır diye bilinen Şahmeran, belleğin derin kuyusundaki uykusunu bir hançerle kesip çıkmalıdır gün yüzüne. Ve bırakarak derisini çöl iklimlerinde. Tozlaşan ve durmadan tozlanan keder, sedef, safir ve kör bir uykuya dönerken, çöl hep çöldür, daima çöl, gri söylence ve buhurun incelttiği ölümcül bir büyü. Gülen ayvamı soruyorum, ağlayan kızımı. Neredesin bunca zaman ey Şahmeran? Dağlar ceylan yurdudur, bir gülistan. Düş yollara, keder öcünü almalıdır çünkü.

Limin boyu hepsin, ezle emin atları geliyor. Düşmen dur evi, ez hanım seni. Lahavara, dili teri geliyor. Evin ateketi nab, hesti, uçer mi min.